0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanan.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Leyla'lı saatlere hoş geldiniz diyorum. Dilerim sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir diyerek, böyle güzel düşünerek programa başlamak istiyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Detis Helmont Stüdyosu'ndan, Detis Helmont Radyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor sevgili dostlar. Valla Helmont'ta hissedilen sıcaklık bugün 27 dereceye kadar yükseliyor. Şu an telefonuma baktığımda 27 derece diye gösteriyor. Ama çok şükür böyle stüdyoda klima var. Dolayısıyla aslında sıcağı da seven biriyim ama böyle arabanın içine oturunca böyle bir kemiklerim ısındı. Bir iyi geldi, uyuyasım geldi sevgili dostlar. Gerçekten böyle sıcak sıcak bir uyusam mı diye düşünmedim değil. Böyle bir anda düşünün yani 10 derece sıcaklıklar bir anda düştü ve bir anda biz sanki yazın ortasına ışınlanmış gibiyiz. Böyle 30 dereceleri falan göreceğiz. Dolayısıyla tabii ki bu güneş, sıcaklık, mis gibi hava ruhumuza da yansıyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani paralel orantıda gidiyor. Hani güneş enerjisiyle çalışan bir varlıklarız ya, canlılarız. Hava karardığında daralıyoruz, bunalıyoruz. Ne diyoruz? Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun sevgili dostlar. İki güzel saat geçirmek dileğiyle birlikte yine oturduk bakalım mikrofonun başına. Ne niyetlerle oturduk, ne kısmetlerle döneceğiz, birlikte yaşayıp göreceğiz sevgili dostlar. Bu pazarda sizlere her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi hemen sloganımızı paylaşıyoruz tabii ki. Bugün de bu andan, yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Havanın ve güneşin tadını çıkarın. Hazır böyle bahar coşmuşken, yaz gelmişken, çiçekler böcekler açmışken, kuşlar ötüşürken. Vallahi hayat şu anda, yani anı değerlendirin. Anı değerlendirdiğinizde zaten hiçbir şey kaçırmayacaksınız. Çünkü şu anda, yok yarını bekleyeyim, yok onu bekleyeyim, bunu bekleyeyim diye bir dünya yok. Şu anı yaşadığınızda zaten her şey yolunda. Ne diyeyim, şöyle güzel bir müzikle de Seyyal Taner'le açtık programımızı. Onun klasikleriyle devam ediyoruz. Bazen sevgili dostlar böyle diyorum ya, böyle niyet ediyorum şu parçalarla yayınlayayım falan diye, bir anda bakıyorum o karşıma çıkıyor, bu karşıma çıkıyor. Ah diyorum, bu da güzelmiş, bu da özelmiş diyerek ilerliyoruz. Bakalım ne gibi sürprizler yapacak, bakalım müzik gelsin birlikte dinleyelim.

sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Böyle birbirinden özel güzel şarkılarla devam ederken fonda Fabrika Kızı var. Alpay'dan dinliyoruz. Ne kadar uzun zaman oldu dinlemeyeli bilmiyorum. Ne güzel eski şarkılar sevgili dostlar. Ne farklı yeri var eski şarkıların, böyle bazen tadına doyulmuyor. Alpay'ın eşliğinde sevgili dostlar, Leyla'lı Saatler'e bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz klasikler, Türk sanat müziği, saz, caz, ne arzu ediyorsanız, benim atladığım, yayınlayamadığım ya da sizin özlediğiniz ne varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan da stüdyomuza bana bağlanabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz şarkıları iletebilirsiniz. Ben de buradan elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi ne var? Ajda Pekkan var. Sana ne, kime ne? Ay, benim güzel bir sözüm vardı sevgili dostlar. Nasrettin Hoca'nın sözü. Hatırlarsınız belki. Çokça anlattığım, bahsettiğim, en çok sevdiğim, hani üç cümleden biri: sana ne, bana ne, diğeri de bir çektir git yani.

sevgili dostlar. Ajda Pekkan'dan dinliyoruz güzel klasikleri. Ne diyor? Hür doğdum, hür yaşarım diyor. Değerli dinleyenlerim, Allah sizi özgür yaratmışken başkalarının kölesi olmayın.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, Erkin Koray'dan dinliyoruz Sevince. Sevince. Sevgi ne kadar değerli, mühim bir şey. Her şey bir insanı sevmekle başlıyor. Sevmek çok önemli sevgili dostlar. Neyi severseniz sevin. Çiçeği, böceği, otu, kuşu, insanı, eşyayı, yemeği. Sevmek önemli. Çünkü sevmediğiniz hiçbir şey tat vermiyor. Sevmek demişken, tabii ki ruh sağlığımız için birbirimizi de sevmek önemli. En önemlisi kendimizi sevmek önemli sevgili dostlar. Sevmeye kendinizden başlayın. Sevmek bu kadar değerliyken, değerli dinleyenlerim, sevmek şifayken, bir sürü ilacın yapamadığı işi sevgi şifalandırıyor. Dolayısıyla ruh sağlığınız için, beden sağlığınız için önce kendinizi sevin. Sevmeye kendinizle başlayın. Zaten kendini sevmek sevgili dostlar bencillik falan değil. Demek istediğim, kendini bilen kişi, kendini seven kişi, değerini bilen kişi karşıdaki insana da nasıl sevilmesi gerektiğini, değer verilmesi gerektiğini bilerek davranıyor. Dolayısıyla her zaman yola çıkarken kendinizden yola çıkın. Unutmayın, yumurta içten kırıldığında cam bulur, dıştan kırıldığında hayat son bulur. Dolayısıyla gelişime, dönüşüme içinizden başlayın, kendinizden başlayın. Ve şöyle hemen kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Kendini sevmekten daha önemli bir şey var, kendini bilmek. Kendini gerçekten bilip, tanıyıp, tüm defolarını görüp, anlayıp sevebilecek misin? Daha iyisi zaaflarını yenip kendini gerçekten sevilesi bir hale getirebilecek misin? Kendine yardım etmek istiyorsan kendini bilmek önemli sevgili dostlar. Dediğim gibi böyle az buz sevmiyoruz. Böyle çok çok seviyoruz. Bir tarafınız eksilmez değerli dinleyenlerim. Sevin yani. Bedava. Şimdi sırayı Yeni Türkü. Ah, Yeni Türkü. Ne güzel sürprizler var bu pazarda. Vallahi saldım çayıra mevlam kayıra modunda bir programdayım. Böyle artık şansıma baktım, hani çıkarsa böyle karambole giriyorum ve çok güzel şeylerle karşılaşıyorum. Bazen akışına bırakmak yolu, tabii ki sistemli olmak da önemli ama dediğim gibi Yeni Türkiye'den fırtınayla devam ederken bir bakıyorum yarım saati de geride bırakmışız. Radyolarını henüz açanlar için Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz şarkılar, tabii ki duygu ve düşünceleriniz açık bir program. 0888 16 66 777 0888 16 66 777 bu numaradan da stüdyomuza ulaşabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda sizlerle muhabbet etmek istiyorum. Hatta şimdi mi etsek? Yakınlarda zaten çarşamba günü Kurban Bayramı. Nasıl bayram hazırlıkları, nasıl gidiyor, keyfiniz nasıl, yaptınız mı derken oho, bende anlatılacak çok şey var sevgili dostlar. Nereden başlasam, nereye gitsem? Valla ben gezeceğim. Bakın, hayatın anlamını insanlar kritik dönemlerinde fark ediyor. Buradan şöyle paylaşayım.

bunları söylüyor. Değerli dinleyenlerim, sevgili dostlar. Dediğim gibi böyle dönüm noktaları bizim hayata bakış açımızı, yönümüzü, yolumuzu değiştirir. Ay, nefes nefese kaldım sevgili dostlar. Yani saniyelerde bir şeyi durmamam, neyse o kelimeye takılıp şimdi tekrar tekrarlayacağım. Duramıyorum. Buradan arkadaşıma tekrar acil şifalar dilerken, geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyoruz. Kendisi hastalanıp ambulanslık olunca, böyle bayramdan oradan buradan çıkınca dedi, Arife gün ne yapacaksın? Hiç dedim, herhalde temizlik falan yapar. Temizlik yaptım da, yani temiz evi temizle. Dedi gel gezelim dedi. Nereye dedim, sen hani temizlik falan hazırlık yapmayacak mısın falan dedim. Yok artık, o eskisi gibi değil dedi, ne olursa olsun dedi. Düşünün sağlığına, gel gidelim. Nereye gidelim? Eindhoven'a gidelim. Vallahi bizim artık Arife böyle gezmelerde, tozmalarda olacak. Sağlığınızın, canınızın kıymetini bilin sevgili hanımlar. Şunu da söyleyeyim. Eşyalar size hizmet etsin. Siz eşyaları değil, tencerelerinizin kendinizden daha fazla parlamasına izin vermeyin sevgili dostlar. Hoş, tencereleriniz de parlasın ama siz daha çok parlayın.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, böyle kendinize zaman ayırmak için, hayatın tadını çıkarmak için başınıza bir şey gelmesini beklemeyin sevgili dostlar. Sağlığınızın hayattaki en büyük zenginlik, sağlık değerli dinleyenlerim. Sağlığınız varsa her şeyiniz var. İşte bunu bilerek yaşarsak, bir de öleceğinizi düşündüğünüzde, ölümün de olduğunu kendinize hatırlatırsanız gün içerisinde, bazen daraldığınızda, bunaldığınızda, utandığınızda, işten, işin içinden çıkamayacakmış gibi olduğunuzda, sıkıntıya düştüğünüzde, bir gün hayatın son bulacağınızı düşündüğünüzde zaten hiçbir sorun kalmıyor sevgili dostlar. Dediğim gibi şu fani ömrümüzde kendinizi sevin, insanları sevin, bir faydanız olsun insanlara. Fayda demişken sevgili dostlar, ben arada bir epeydir sizlerle muhabbet etmedim. Şöyle bahsedeyim. Bir arkadaşım var. Tamamen farklıyız. Bunu anlatmıştım daha önce de sizlerle birlikte. O kapalı, ben açık. O Allah Allah, ben yallah yallah, ortayı bulacağız inşallah diyorum. Tamamen ne dini görüşlerimiz, ne politik görüşlerimiz, ne eğrimiz, ne doğrumuz, ne yaşam tarzımız, ne de hayata bakış açımız tamamen farklı. Ama birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip iyilikle devam ediyoruz yola. Yani hayatımızda birbirimizin hayatına güzel şeyler katıyoruz. Olduğumuz gibi kabul ediyoruz. Tabii ki iyilik ne kadar önemli sevgili dostlar. İyilikle yola devam ederken şöyle bir söz söylemek istiyorum. İyi bir insan olmak için

bu hayatta. Şunu da unutmayın. Yani hayatınızda görüştüğünüz 5 kişinin ortalaması, bu cümlede niye takılıyorum? Ortalamalı masasınız herhalde. Bu da söyleyemeyeyim. Yani ne olacak? İşte cümle bile kuramıyordum ben buraya gelirken. Beynime sıcak geçti falan. Radyo sunacağım diye araba kullanacağım falan demişliğim var. Evet sevgili dostlar, böyle muhabbete saçılmış başlarken, cümlelerimizi de kuramazken, yok kelimeleri telaffuz edemezken, olsun, o kadar da canlı yayın değil sevgili dostlar, ama siz anlıyorsunuz, anladıktan sonra sorun yok diye düşünüyorum. Görüştüğünüz beş kişinin ortalamasısınız. Neyse işte ondan. Ve insanlar birbirine benzemeye başlıyor. Sürekli aynı insanlarla muhatap olduğunuzda, bunu geçenlerde biz baktık böyle, Allah Allah, alışveriş yapıyoruz. İşte arkadaşıma dedim ki güzel bir gün geçirelim. Hadi çıktık falan. Şimdi o benim yönümde, benim onu hayatına kattığım şeylerle devam ederken, ben de onunla da etkilenip böyle değişik şeyler yapmaya başlıyorum. Aslında güzel şeyler. Baktık kız, dedim, rolleri mi değiştik, ne oldu bu böyle falan diye birbirimize bakıp gülüyoruz. Dolayısıyla görüştüğünüz 5 kişiye dikkat edin sevgili dostlar. Ya huyundan ya suyundan. Bunun her türlü bir cümlesi var ama kıratın yanında yatan ya huyundan ya suyundan kaparmış. Atalarımızın böyle güzel sözleri var. Üzüm üzüme baka baka kararırmış. Bir de öküzlü möküzlü bir şey vardı da onu da söylemeyeyim programda. Onu da bilenler bilir. Aynı yola geliyor, aynı ifadeye çıkıyor. Böyle işte değerli dinleyenlerim.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, saatlerimiz 15.46'yı gösterirken şöyle sizlerle birlikte ikinci saate geçmeden önce bir 14 dakikam kalmış. Ne kadar özlemişim böyle nostalji eski şarkıları. Tam da radyoda gibi hissediyorum. Böyle küçüklüğümde dinlediğim, radyodan dinlediğim. Yani benim çocukluğumda yani evde telefon bile yoktu. Cep telefonları, internetleri falan bırakın. Sonradan hepsi geldi ama dediğim gibi sırayla şarkı beklerdim. Böyle kalabalık bir ailem var. Yaş aralıklarımız da bayağı bir fazla tabii ki. Son kız kardeşimle aramda 9 yaş var mesela. Yani anneme ve babama göre ikinciden sonra planlanmamış hepsi. Yani olsun iyi ki olmuşlarız, olmuşuz, doğmuşuz. Şarkılar yayınlanır da böyle abimle falan böyle sıradaki şarkıyı birbirimize armağan ederdik. Ne gelirse işte bu senin olsun, bu senin olsun, ablamın olsun, benim olsun. Ne kadar keyif duyardık ya. Şimdi elimizde bir telefon var. Kaydır Allah, kaydır, kaydır. Bu bilgiyi de size vereceğim. O çok kötü bir şey sevgili dostlar. İnanın beyninize neler yaptığınızı bilemezsiniz. O kaydırma var ya sürekli sürekli sürekli. Size o kadar çok zarar veriyor ki. Onu açıklayacağım birazdan. Şimdi Seyyal Taner'le Seni Çok Özledim'le devam ediyoruz.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 15.57'yi gösterirken, öyle böyle derken Leyla'lı Saatler'in ilk canlı yayınına neredeyse geride bıraktık. 2 dakika sonra haberlere bağlanıyoruz. Haberlerden sonra radyolarınızın frekansıyla oynamayın. 107.2 müziğin ve enerjinin frekansı. Titiz Helmont'ta kalın, Titiz Helmont'lu olun ve Leyla'lı Saatler saat 16'dan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baktım saat dakikalarımız az olunca, biraz önce bahsettiğim şu kaydırma konusunu da ondan sonraya bıraktım. Az sonra tekrar birlikteyiz.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından, Leyla'lı saatlerden beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgili selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmond Radyosu'ndan, Ditis Helmond Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor sevgili dostlar. Birbirinden özel güzel şarkılarla programa böyle hızlı bir giriş yapmışken Bir Daha Sevmek Yok diyor Acı Oğlum'dan dinliyoruz. Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Neredeyse ayın kaçı bugün? Evet, 24 Mayıs 2026. 2026'nın da yarısını devirmişken, zaman çabuk uçup giderken, ömür de böyle yavaş yavaş biterken, Kurban Bayramı da gelirken, böyle alakasız konularla ben de arka arkaya konuşurken size güzel, keyifli, neşeli bir pazar diliyorum değerli dinleyenlerim. Bu hafta da bu anda da yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Programı hızlı bir giriş yaptık. Birazdan bir istek şarkımız var. Tabii ki ondan öncesi Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz, arzu ettiğiniz müzikler varsa tabii ki duygu ve düşünceleriniz açık bir program. 088 16 66 777, 088 16 66 777, bu numaradan da stüdyomuza bağlanabilirsiniz sevgili dostlar. Fırat Bey'in bir isteği var. Buradan kendisine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yoldaymış, sıradaki parçayı bana armağan eder misiniz dedi. Tabii ki geliyor. Sıradaki parçayı henüz ben bile bilmiyorum. Sıradaki parça sevgili Fırat Bey'e gidiyor. Buradan tekrar sevgi ve selamlarımızı gönderirken gelsin bakalım.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, APO'dan dinliyoruz Yeraltı dizisinin müziği. Yeraltı benim sanırım ikinci çok sevdiğim dizi. İlki Taşacak o Karadeniz, TRT'de yayınlanıyor. Henüz onun üzerine çıkan olmadı ama ikinci sırada da Yeraltı geliyor sevgili dostlar. Sevdiğim rapçiler arasında APO, Yener Çevik, bunlar ilk aklıma gelenler. Her zaman dinlemekten keyif aldığım müzikler arasında. Sevgili dostlar, böyle hava ne kadar güzel, sıcak derken böyle önüme de bir yazı çıktı. Alakalı alakasız sizlerle biraz muhabbet etmek istiyorum. Birazcık da mizah diyelim, değil mi sevgili dostlar? Bulursam inşallah paylaşacağım sizlerle. Tamam, buldum. Hani yaz ayları gelmişken, böyle açılıp saçılmışken, fazla kilolarımızdan da inşallah, maşallah, Allah'ın izniyle kurtulmak isterken, diyor ki, bak şurada bir yazı gelmiş. Gelmiş diyor ki, kilo almışsın. Aşkım, kemiğe it gelir, aslana et lazım demişler. Ağızlarına sağlık sevgili dostlar. ne güzel demişler. Çok güzel demişler. Vallahi ne diyelim, etliyiz, butluyuz, mutluyuz modundan yapacak bir şey yok. Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Türk kadını sevdiği erkek ona sarılınca kemikleri batmasın diye kilo alan fedakar kadındır. O yüzden bu işte bu fazla. Allah, yemin ediyorum mikrofon yerinden çıktı. Tövbe estağfurullah. Neyse, işte ondan sevgili dostlar. Tabii ki hani sizlerle bahsediyoruz ya, yemeği çok seven gillerden ben olarak. Geçen hafta da 11'de bir dolma götürüş. Onun hikayesini paylaşayım sizlerle, soranlarınız da olmuş. Sevgili dostlar, geçen hafta cumartesi günü falandı sanırım. Dışarıdaydım. Evime geldim. Arabayı park ettim, girdim içeriye. Kapının zili çalıyor. Allah Allah dedim, biri yolumu mu gözlüyor, ne yapıyor? Akşam gittim kapıya. Karşı komşum elinde bir tabak. Neredesin sen diyor, neredesin? Dedim arkadaşımdaydım, ben sana diyor yemek getirdim, neredeydin? Gel de yeme sevgili dostlar. Beni böyle tabakla annemle, annem gibi bekleyen bir komşum varken, sağ olsun, o kadar mı güzel olur? Çok güzel dolmalarla, etli dolmalarla bana bıraktı. Yesem bir türlü, yemesem iki türlü. Yedim mi? Yedim yani. Gel de yeme yani, böyle şeylerimiz de var. Ne kadar güzel, hem sevindim hem duygulandım. Yemek demişken, niye yemek muhabbetine girdim onu da bilmiyorum. Saat 5'e geliyor herhalde, ondandır diye düşünüyorum. Bu saatlerde bir bana midem sinyal veriyor. Neyse, konuyu daldan dala atlarken, aslında biraz sonra da bir kısır davetine davetliyken, ne güzel şey. Sevdiklerinizle zaman geçirin sevgili dostlar. Böyle piknik yapmaya niyet ediyorum, gezmeye, tozmaya, böyle eğlenmeye, zamanınızı iyi değerlendirin diyerek, konudan konuya geçerek, yer altından dinleyerek, ne gelsin diyorum. Öyle böyle derken ne ara yarım saat geçti, onu da fark edemedim. 16:29 olmuş saat. Yine konular birbirine kaynıyor. Dilerim konuyu da paylaşırım diye hemen sizlere paylaşmak istiyorum. Dilerim yetiştirebilirim. Aslında ayrıntılı bir şekilde anlatsam çok daha faydalı olur diye düşünüyorum ama. Sevgili dostlar, biraz önce söylemiştim ya, hani sosyal medyada böyle sürekli kaydırıyoruz, kaydırıyoruz. Yani onun zihninize, kendinize ne yaptığınızı bir bilseniz. İnanın, binlerce mühendis sizi orada daha fazla nasıl tutabileceği üzerine çalışıyor. Ve tuttuklarında da bu hayatınıza anhedoni, yani hayattan keyif alamama, süngerleşmiş bir beyin, hareketsizlik, bozulmuş bir psikoloji olarak geri dönüyor. Bu öyle bir şey ki yavaşça oluyor ki asla fark edemiyoruz. Ve
Ve şunu da eklemek istiyorum. Sosyal medyanın size ne yaptığını fark edin. Akıllı olalım arkadaşlar. Bizi manipüle eden, istedikleri gibi yönlendiren, yarıştıran ve sonunda kendimizi sürekli birbiriyle kıyaslayarak kötü hissettiren insanlara dönmeyelim. Coşku ile üretme, var olma, yaratıcılık ile gerekli enerjiyi kıyasa ve ulaşamadıklarımıza üzülmeye harcamayan insanlar olmaya devam edelim. Aklıyla değil, dürtü ile, arzularıyla yaşayan hayvanlara dönüşmeyelim. Amaç bu. Çünkü üzerimizden en çok para bu şekilde kazanıyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki yapabilirsiniz ama ne yaptığınızı ve nelere sebep olduğunu bilerek yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Kaydırmanın beynimize ve ruh halimize ne yaptığını bilelim de sonra ne yapmak istiyorsanız yapın. Kararlar kişiseldir değerli dinleyenlerim. İşte böyle sizlerle paylaşmak istediğim böyle küçük bir nottu. Ve hanımlar böyle radyo dinleyin, bizi açın. Kalkın vallahi. Evinizi toplayın, işinize gücünüze bakın. Kaydırma yapınca para vermiyorlar. Tam tersi, sizin üzerinizden para kazanıyorlar. Tercih sizin, karar sizin, keyif sizin. Böyle derken dur bakayım, sırada ne müzik var? Şu şeyimi de ayarlayacağım inşallah.

özgürlükse, özgürdük ikimizde. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

Artık görünmüyor mevsimde hüzün. Bulutlar bir garip rüyaya dalmış. Ufukta güneşi ağlatan yüzün bir mülteci gibi tenhada kalmış. Toprak yandı gülüm, çeşmeler zehir. Şimdi bilsen de bir, bilmesen de bir. Kaç kere çağırdım seni öteden, turnalar uçurdum gittiğin yere. Bin parça eyledin kalbimi neden?

Yağmurun inceden yağdığı yerde açan gül acıyı damıtır solar. Ağustos böceği düşünce derdi, içine kuşların sevdası dolar. Ölü bir mahzene gömüldü kibir, artık sevsen de bir, sevmesen de bir. Çatladı en kavi yerinden tohum, kıvılcım düşürdü sulara gonca. Her akşam ölümü koklayan ruhum, seni de kuşanır Hakan olunca. Bu yerde bilinir destanı kebir, şimdi kalsan da bir, kalmasan da bir. Zaman ki ardımda pervane şimdi, mekan defineler döktü yoluma. Fırtınadan umut bekleyen kimdi? Söyle, deniz neden gömüldü kuma? Zindan çöktü gülüm, kırıldı zincir. Benim olsan da bir, olmasan da bir.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, bu pazarda, bu haftada bana ayrılan süreyi doldurdum. Leyla'lı saatlerin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Güzel havaların, sağlığınızın, bulunduğunuzun durumun kıymetini bilin, yaşamın kıymetini bilin. Şu bir tanecik ömrünüzü kimselere harcatmayın diyerek, haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek sağlıklı kalın, mutlu kalın. Biraz sonra Neşeli Pazarımız var. Neşeli Pazarı da dinlemeyi unutmayın. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Edith Selmont Radyosu'ndan ayrılmayın diyorum. Haftaya buluşuncaya dek ayrıca şimdiden Kurban Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar diliyorum herkese. Hayırlara vesile olsun. İyilik yapın, iyilik bulun sevgili dostlar. Hoşça kalın.

0: lüks bir lokantada yer yemeğini.
1: Ya.
0: Bazen de köhne bir büfede. Bazen jet sosyeteye hitap eder.
1: Bak hele.
0: Bazen de orta direktir konusu. Böyle olunca ortam şansına münhasırdır yaptığı program. Aslında hayata dairdir programı. Ama tek standardı vardır onun. Hep radikaldir bir yanı. Ve işte o burada. Ya siz?
2: Haber, en iyi müzik, şamata, kısaca hayata dair ne varsa bu programda. DJ Murat sunumuyla Neşeli Pazar başlıyor.

0: Evet sevgili dostlarımız, hayırlı akşamlar derken tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarımız.
1: Sızıyor, sızıyor.
0: Evet, sızıyor diyorken güzel şöyle bir 81 ilin türkülerinden bir tanesini çalıyoruz. Evet sevgili dostlarımız, ilk açılışımızı şöyle ezelden dinledik. Ordu'nun dereleri, evet ordulara geldi bu parça. Ve ardından Ergen Güren'den mi desek? Hangi parçasını şu an geçti ama sayfasını bilemiyoruz. Evgin Ergen, evet. Gel de bana sor derken güzel parçalardan bir tanesiydi. Yalan. Evet sevgili dostlarımız, yaklaştı Ramazan ayından sonra Kurban Bayramı da yaklaştı. Evet sevgili dostlarımız, hepinize Kurban Bayramımızı mübarek olsun derken, evet önümüzdeki çarşamba günü, yani şöyle böyle iki gün sonra çarşamba günü, evet 27 Mayıs Kurban Bayramımız. Hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun derken, İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun derken, Neşli Pazar devam ediyor. Yani böyle türkülerle, şarkılarla, hareketli parçalarla neredeyiz? Neşli Pazar'dayız sevgili dostlarımız. Hadi sizlerden de isteklerinizi beklerken, vay vay vay vay. Yalan değil, gerçek.

0: Evet sevgili dostlarımız. Vallahi kar yağıyor ama. Vay vay açık kar değil yani. Şu an biliyorsun sevgili dostlarım dünden belli. Havaların sıcaklığı 26-29 dereceye kadar uzandı diyoruz. Yani biz de burada stüdyoda klimanın altında böyle buz gibi buz gibi sizlerle program yapmaya çalışacağız. Ne yapalım? Elimize geldiği kadar saat 19'da da neredeyiz? Buradayız. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Radyoların frekansıyla da oynamıyorsunuz. Evet. Sıradaki parçamıza geçmeden önce istek hatlarımızı belirtelim. Yalan aslanım, yalan. Evet, yalan değil. Doğrusunu söyleyelim. 0653-2050-46 istek hattımız 0653-2050-46'ya WhatsApp adresinden isteklerinizi yazabilirsiniz. Eşe dosta buradan isteklerinizi gönderebilirsiniz.
1: Neşeli saatler.
0: Evet. Neşeli saatler derken sevgili dostlarımız böyle parçalarımız da bitmek üzereyken şu ses ayarımıza biraz kısalım şöyle. Evet. Hangi parçamız geliyor? Şöyle bir bakıyoruz. Hüseyin Bıçakçı'dan gelecek. Bence bu da Karadeniz türkülerden bir tanesi. Gelsin be. Hadi bak, gelsin bakayım.

0: bana gelin.
1: Neşeli saatler.
2: Evet sevgili dostlarımız, şöyle bir bakıyoruz. Mehmet şey neydi? Hangi parçasıydı? Mehmet Işıklar derdi. Güzel bir parçalardan bir tanesiydi.
0: Otin alayım mı? Akızım.
2: Ya tempomu düşürmüyoruz. Vallahi gerçekten de parçalar bit. Ya çok gördüğünüz parçalar Türkiye'de. Yani Türkiye'nin 81 ilinden bir tane şöyle bakıyoruz. 950 parça. Maşallah.
0: Vura vuralarıma, dinle de şuralara hoş yakışır.
2: Yani parçadan doşturmak istiyoruz evet sevgili ustamız. Saatimize bakıyoruz. 17.20 derken şöyle yaklaşık 20 dakikaya bıraktık. Helmut'un halkı. Evet, Helmut'a böyle sıcaklık tempolu. Böyle sağa sola bakıyorum bir perde dışarıda buz gibi.
0: O kızım sana.
2: Nasıl buz gibi ya? Buz gibi klima oldu senin stüdyoda, evet.

Hey paşa gönlümde de gerçekten zevimizden dinledik sevgili dostlarımız. Şöyle paşa gönlüm deyince aklıma şöyle bir şeyler geldi. Sibecan'da güzel bir padişah. Hani padişah deyince güzel o padişahı şöyle yaklaşık 10 sene önce midir efendim? Gerçek 10 sene sonra arabada vay durmadan çalardı paşa padişah. Derken o parçada geçelim diyorken şöyle bir SMS var. Bakayım kim göndermiş, şöyle bir bakıyoruz. Evet, biraz evvel ne demiştim? Buz gibi diye. Buz gibi dışarı yanıyormuş ama biz buz gibi üstünde de diyorduk. Üstünde de klima olduğu için öyle buz gibi klima olduğu için burada buz gibi de. Yani biliyorsun dışarıda yanıyor. Ne yaparız? Bahar geldi diyoruz. Nişanlıya yaz geldi dedik. Muzdolabı yaza geldik. Ha neredeyse Mayıs bitiyor. Evet dinleyicilere çok teşekkür ederken bizi şöyle bir hatırlattı ve güldürdü yani. Gerçekten şöyle güldürdü. O arkadaşımıza da şu an hemen bir parça göndereyim o zaman. Faruk Tunas'tan gelecek. Tükendi diyor ömrüm diyor, tükendi diyor. Nereler tükendi? Gurbet elde hiçbir zaman tükenmez. Gurbet elde. Yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz evet. Burada Neşle Pazar var. Neşle Pazar olduktan sonra gurbetlik, yalnızlık bir köşeye atın diyoruz. Al bak. Faruk Tunas geliyor. Tükendi ömrüm diyor.

Evet, Faruk Tunaz'dan dinledik sevgili dostlarımız. Ömrümün tükendiği yıllarım gerçekten güzel parçalardan bir tanesi de. Evet, dinleyicimiz bol bol şöyle güzel isimler yazıyor. Ya evet, Neşeli Pazar olmazsa biz olmayız diye. Yani gerçekten Neşeli Pazar her pazar günü sizlerle birlikte olmayı böyle sabırla saatleri iple çekiyoruz. Yani bu pazar gelsin de dinleyicilerimizden şöyle bir kucak kucak dinleyicilerden isteklerinizi bekleyelim diyor. Güzel parçalar çalalım diyoruz. Ne yapayım? Bu pazarı da böyle iple çekmeye çalışıyorum. Yani pazar günü de en stres atıyoruz burada. Hem de siz dinleyicilerden şöyle sohbetimizi, neşemizi müzikle çalmaya devam ederiz. Evet, 0653 2050 46'ya isteklerinizi beklerken sıradaki parçamızda şu an bir bakıyoruz.

0: Evet, bir istek daha var. Şöyle bir WhatsApp'ı çevirirken Hülya Hanım da istemiş. Merhaba Murat abi demiş. Evet, siz olmazsanız biz olmayız diye yazmış. Gerçekten. Vallahi biz olmasak siz de olmayız. Yani şöyle Brabant'ın sesi olarak sizlerle birlikteyiz. Ne yapalım? Yani biz engellerle her zaman yapıyoruz. Ama bu haftalık yayınımız 2 saat olduğu için böyle nasıl neşeli oluyor. Evet, bizi sadece şu an internet aracıyla şeyleri dinleyebilirsiniz sevgili dostlarımız. halmatfm.com.tr'den de veya da gurbetcinin sesi.com.tr'den de bizi dinleyebilirsiniz. Evet, 2 radyo daha var şu an. Ondan da 24 saat devam ediyor. Evet, Hülya Hanım'a da çok teşekkür ederken sıradaki parçamızı, hangi parçamızı gönderelim? Evet, bilgisayarın sol tarafında Ah Geceler, Ah Geceler diyor. Seda Sayan'dan gelecek bu parça. Evet, Hülya Hanım'a da çok teşekkür ederken bizi dinlemeye devam etsinler. Hadi bakalım.
1: Neşeli Saatler.

0: Evet.
1: Ah, neşeli gibi. Saatler.
0: Neşeli saatler. Neşeli saatler devam ederken sevgili dostlarımız. Ah geceler, vah geceler. Seda Sayan'dan dinledik. Evet, Hülya Hanım'a da çok teşekkür ederken bir isteği de kendine armağan ettik. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Bazen böyle evet evet deyince, bazen evet ya evet hayır yarışması yapmak istiyorum ama bazen ben en çoğunu ben evet derim. Vallahi gerçek böyle. En çoğunu ben evet derim. Yani ondan sonra ben kaybederim. Evet, bak gene dedik ya. Vallahi gene geldik. Oğlum dememeye çalışacağım. Ne demiştim sevgili dostlarımız? Sibel Can'ın güzel bir albümlerden bir tanesi, ilk güzel parçalardan, böyle 10 sene önce çaldığım parçalardan bir tanesiydi Padişah. Onu da hazırladım. Bakalım kimler padişah oluyor, kimler padişah olmuyor. Bakalım gelsin bakayım o. Evet, 0653 2050 46 derken şu kelimeyi kaldıralım. 0653 2050 46'yı arıyorsunuz.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet. Neşeli Saat'la devam ederken bu devirde kimse vezir mi demez, bir sultan mı demez, yani padişah mı, yani gerçekten Sibel Can'ın da güzel albümlerden bir tanesiydi bu, ilk çıktığı sene sevgi güzel bir, yani radyolarda arabanın teyplerinde böyle bol bol bol çalınırdı, ben de onunla istik olmazdım sevgili dostlarımız. Evet, şöyle bir bakıyoruz saatlerimize, 14 dakika kalırken şu anda bir arkadaş dinleyicimiz gelmiş, Mert arkadaşımız, merhaba Murat abi demiş, şöyle güzel bir damar parça patlatırsan sizi şu an dinliyoruz arkadaşlarla. Mert arkadaşımız da çok çeşitli giderken, evet, patlatmam mı yani, ne yapalım, hangi parçayı biliyor musun Mert arkadaşım, rahmetli Ferdi babamızdan gönderelim o zaman sana, hangi parçasıymış?

Sanma ki sana döneyim diyor. Gerçekten Ferdi babamız da böyle bir albümlerden bir tanesi de Mert Arkaş'ımız. Sanma ki sana dönerim. Ah, dönemez, dönemez. Kara toprakta dönemez. Hadi bakayım. Yasin abi.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken gene bu evet şarkısını, kelimesini unutamadık. Evet, sanma ki sana döneyim diyerek Ferdi babamızdan dinledik sevgili dostlarımız. Evet, Mert arkadaşımızdan isteğini gönderdik. Evet, son şöyle bir bakıyoruz, 9.5 dakikamız kalırken. Evet, şu anda Muradiye Hanım'a da çok teşekkürler ederken ona da şöyle bir Adnan Yılmaz'dan parça geliyor. Trabzon'a geliyorum diyor, Trabzon'a. Adam Muradiye Hanım'a da çok teşekkür ederken bu parçayı kendine armağan edelim diyoruz. Gelsin bakayım parçamız.

sevgili hocamız Rize'ye çıkayım ya yola dederken bize bir şöyle cimeli bir yoldan dinledik. Evet, haberlere yaklaşıyoruz sevgili hocamız. Haberlerden sonra nereye gitmiyorsunuz? Radyolarının frekansına oynamayın. Biz buradayız. Haberlerden sonra neredeyiz? Buradayız. Radyomuz Neşeli Pazar devam ediyor.

Anlatamadım ya, anlatamadım. Hangi parçasıydı? Turan Şahin'den mi? Evet, Turan Şahin'den dinledik. Gerçekten böyle parçalar Karadenizli'yse parçalardan bir tanesiydi. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Sakın ha. Doğukan Barış Mancı'ndan Tuğçe. Tuğçe Yarı Yurt'tan dinledik, dinliyoruz sevgili yurtamız. Evet, şöyle bakıyoruz, tempomuzu hızlandırırken yine hızlandırmaya çalışacağız. Evet, ikinci saatimizi de şöyle hızlandırmak için sizden gelen isteklerinizi de bekliyoruz. 06-53-20-50-46 isteklerinizi beklerken sıradaki parçamız sakın ol, sakın ol. Evet, sinirlerimize sakın oluyoruz.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler derken sinirlere hakim ol, sinirlere sakin ol. Gerçekten böyle güzel parçalardan bir tanesi mi? Derken şöyle bir bakıyoruz. Şöyle devam parçaya gene geçelim diyoruz. Bir dinleyicim daha yazmış. Merhaba Murat abi demiş. Şu anda biz F4 arkadaşlarla birlikte arabada sizi dinliyoruz. Şöyle bir Müslüm Baba'dan gönderirsen memnun olurum demiş. Buradaki arkadaşlarla beraber seni dinliyoruz şu an. Ama ben şu an bakıyorum ismini yazmamışsın. Tekrar ismini yazarsan bana memnun olurum derken biz de ne yapıyoruz? Müslüm Babamızdan hangi parçasıymış şöyle bir bakıyoruz. Seni yazdım diyor. Seni yazdım. Vallahi nereye yazdım bilmiyorum ama şiire mi yazardın, müzik albümüne mi yazdı bilemiyoruz. Ama ismini de unutma arkadaşım. Hemen ismini yazıyorsun. Ben de hemen şu an burada anons ediyorum. Evet, Müslüm Baba'dan dinliyoruz. Gelsin bakayım parçamız. Seni yazdım diyor. Vallahi ceza yazmasın da ne yazarsa yazsın diyoruz. Al bakalım.
0: Neşeli Saatler.
2: Neşeli Saatler. Neşeli Saatler.

Evet sevgili dostlarımız, biraz evvel arayan dinleyicimiz Gökhan arkadaşımız da ismini yazmış. Yazmış ama seni yazdım kabime diyerek, yani bizim babamızdan şöyle dediği gibi, dinleyicimizin bir tanesi de yazmış öyle bize. Yani dediği gibi doğru şarkı ama ekranda seni yazdım diye yazmış. Biz de kısaltılmış ve özetlenmiş olarak söyledik. Evet, bu parçayı da doğruladık. O zaman ne yapalım? Güzel bir parça daha gelsin mi, böyle bir damardan parça? Cengiz Kurtoğlu'dan mı geliyor? Evet, Cengiz Kurtoğlu'dan gelecek. Duvardaki resmine diyor. Gerçekten böyle duvarda resim olur mu? Hayal olur mu? Olmaz olur mu yani? Hayat böyle yani. Evet, 06-53-20-50-46 derken Cengiz Kurtoğlu'da şöyle bir bakıyoruz. Bu dinleyicimize armağan edelim mi? Sürpriz olsun diyoruz. Gelsin bakayım.

0: Resimdeki duvardaki resmini direkt Cengiz Kutulu'dan dinledik sevgili otamız. Gerçekten böyle bir duvardaki resmi nasıl olur? Sevdiğin olur, sevgilenecek olur, hatır olur, neler olur? Olmaz olur mu? Duvarda olan şeylerden bir tanesi. Şöyle bir bakıyoruz, 06.53-20.50-46 derken 26 dakikayı geride bıraktık sevgili ustamız, 33 dakikamız kalmış derken şöyle bir Serda Ortaç'a geçelim. Geçelim mi? Hangi parçalardan bir tane? Sana değmez diyor, sana değmez. Gerçekten mi değmez bilmiyorum ama gelsin bakın parçamız. Ondan sonra şöyle bir hareketli parçalardan bir tanesine bakalım. 06.53-20.50-46 derken
1: neşeli saatler.
0: Evet, neşeli saatler.

Serdar Ortaç'tan dinledik. Sana değmez, sana değmez. Güzel bir albümlerden bir tanesiydi. Evet, şöyle bir isteğimiz var. İstek var. Muradiye Hanım'dan geldi bir istek. Güzel bir parça istedi bizden. Biraz evvel çaldığımın albümlerden bir tanesini Zara'dan dinleyeceğiz. Seni yazdım kalbime diyerek. Zara'dan dinliyoruz. Evet, Muradiye Hanım'a da çok teşekkür ederken bizi dinlemeye devam etsin.

Zara'dan dinledik. Seni yazdım kalbime diye güzel parçaydı. Evet, Murade Hanım'ın desteğiydi bu parçaydı. Onu da armağan ettik, gönderdik parçasına. Şöyle bir bakıyoruz. Tam 20 dakikamız kalmış ikinci saatimizde sevgili dostlarımız. Ne yapalım, güzel bir Sinan üzerinden de bir parça gelsin mi? Tamam, gelsin bakayım. Vallahi böyle parçalar var mı? Nerede var? Neşeli pazarda diyoruz.

0: neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Sinan Özenlerimiz seni bırakan şeyler olmaz dedik. Güzel bir parçalardan bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Evet şöyle 15 dakikamız kalırken 06.53.20.50.46'ya son isteklerini de kabul edebiliyoruz sevgili dostlarımız. Evet Ümit arkadaşımız şu an aradı bizi. Bir istek istiyor Cem dedi. Ama bile damar parça değil dertli parça olsun dedi. Gerçekten böyle dertli parça. Bakayım parçasının adını ne yazmış. Bayram geldi neyime diye yazmış. Vallahi gerçekten de doğru söylüyorsa. Ümit arkadaşım bayram geldi neyine diyor. Yani 2 yıl sonra Kurban Bayramı. Bundan Ramazan Bayramı'nda güzel bir bayram programı yaptıydık. Ve Kurban Bayramı da yaklaştı. Evet şöyle bakın. Ümit arkadaşımıza çok teşekkür ederken şu an sıradaki Nalan'dan dinleyeceğiz. Yaralandım diyor. Yaralandım parçasıyla. Ondan sonra senin isteğini hemen gönderelim o zaman. Ümit arkadaşım.

0: Evet sevgili dostlarımız, yaralandım güzel bir Nalan'dan dinledik. Sevgili dostlarımız, şöyle bir bakıyoruz, saatlerimiz 8.30 dakikamız kalırken Bülent arkadaşımızın isteğine hemen hazırladığım güzel parça, ama bayramdan bayrama diyerek parçası. Evet, bayram geldi neyime derken o biraz ağır geldir, bana da şu an ağır geliyor öbür arkadaşım. Bayramdan bayrama diyoruz. Hadi gelsin bu parça, gene armağan olsun bütün sevdiklerine ve arkadaşlarına gelsin. Bayramdan bayrama diyoruz. Hangi sanatçıymış? Nuri Sesi Güzel'den geliyor bu parça. Ondan sonra son parçamızı noktalayacağız sevgili dostlarımız.
1: Neşeli Saatler.

Nur Babamızdan dinledik. Bayramdan bayrama derken gerçekten bayramdan bayrama. Evet sevgili dostlarımız, bize verilen süremizi doldurduk. Hepinizin Kurban Bayramınız mübarek olsun derken, Neşeli Pazar adına bütün sevinçler, bütün küskünler, bütün ayrılıklar, hepimiz bir arada olalım diyoruz. Ve bu Kurban Bayramı'nda hepinize Kurban Bayramınız mübarek olsun derken, Neşeli Pazar haftaya gene aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Güle güle diyoruz. Bay bay. Hayırlı bayramlar.